0: Bu arada böyle hayatını hatırlatıyorum.
1: All right.
0: 83-1081. 12 Wooden Fourth, Tennessee 267. Baker David, Young King.